0: gom na neton dar fa la wakat fa
1: kris bam sambi si parola ropa isan gom krista kwera bi la pare souri
0: marsan
1: etkela gom na
0: etkela ga memory et bu